0: Adam 232.
1: Adam 232.
0: Kısmı da 411 ama bir kaç.
1: 24.
0: Adam 225.
1: Adam 225.
0: Can I get the name of you, please?
1: Jennifer.